akinsa olorun yo mu ide ile leri o se nbo lori ero baba ape baba lanu gba ta wa ni ile ajokuta eja tesiwaju kadoke lohun bisi